Sen yokken kuşların bile sesi çıkmıyor. Sen yokken İstanbul'un bile

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: ben seni.
1: Kerem'in arkasına direkt çıkıp Kerem'in...

0: HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Evet. Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayıyoruz.
1: 10 numara. Serkan Nişancı, Unutacağım. Gece

Siz de en sevdiğiniz video kliplerim onda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
7: Sevgilim olur musun?
8: O çocuk senin aklını fena karıştırmış. Ama artık bitti.
7: Bitmeyecek. Çünkü ben Aras'ı seviyorum. Sevgiliyiz biz.
9: Ne istiyorsun lan sen yine? Sevdiklerime dokunmayacaksın dedim lan sana, duydun mu?
7: Ya Aras rahatsız falan etmedi. Yardım etti. Pembe Dünya'ma hoş geldin.

0: hazırız, geliyoruz.
1: Orada görüşürüz.
0: Görüşürüz.
2: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bütün alkışlarınız değerli müzisyen dostlarıma.
2: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Günlerden pazartesi, saatimiz 15.07 gösterdi. Hepinize öncelikle iyi haftalar diliyorum ve zaman şu anda Stüdyo T zamanı ve konuğumuz da az önce tabii ki şarkısına kulak verdik. Olacak gibi değil dinlemiştik. Sevgili Ersay Üner şu anda Radyo T'de. Ersay, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş buldum. Gerçekten çok hoş buldum. Merhabalar. Enerjiniz de süperiz.
0: Vallahi harikasın. Haftaya sayende böyle güzel başlıyoruz.
1: Yani sizden senin enerjisi. Ben de çok güzel ağırlandım. Muhteşem bir enerjiniz var. Güzel bir hafta olsun hepiniz.
0: Güzel bir hafta olsun ve tabii ki çok güzel bir albümüm var. Bu hafta sık sık da arkadaşlarla konuşuyoruz. Dinliyoruz da böyle. Türk Ezgilerin de olduğu, Alaturka'nın da olduğu özel bir albüm yaptın sen aslında. Yakın evet. Zaman önce yayınlandı ama biz daha yeni yeni böyle herkes sindirmeye başladı sanki şarkıları
1: evet,
0: böyle.
1: Evet. Albüm biraz öyle bir şey zaten. Evet. Ya yaparken de öyle yaptım. Hani biz 90'ları çok iyi yaşadığımız için sen de çok iyi biliyorsun evet. O dönemi. O zamanlar albüm dinlediğimiz zaman işte farklı şarkılar, farklı trackler, farklı beatler, farklı melodiler. Madem albüm yapıyoruz, ben oralara besledi beni. Hep oralardan esinlendim. Albüm yaparken de öyle düşündüm zaten. Bir anda hemen algılanmasını zaten beklemiyordum ama zaman içerisinde yavaş yavaş yavaş yavaş dinlendikçe yavaş yavaş sindirileceğini düşündüğüm bir albüm.
0: Güzel.
1: Bütün duygularım içerisinde bir buçuk iki senenin çalışması, emeği aslına bakarsan, ruh hastası. Dinleyiciden de şu anda feedbackler çok güzel. Şarkılar birbirleri arasında böyle yarışıyor. Hatta sizlerden en çok duyduğum şey, hangi şarkıya fokuslanalım? Hangi şarkı, bu şarkı mı olsa? Acaba bunu mu yapsak, bunu mu yapsak?
0: Şimdi albüm olunca istersemez öyle bir şey.
1: Uzun zaman oldu bu tarz şeyle. Çünkü hep tek şarkı hep beraber evet. Takıldığımız için sizleri de anlıyorum. Ben en son Emre dedim ki, ya dedim hangi şarkıyı seviyorlarsa, hangi şarkıyı beğeniyorlarsa onu çalsınlar lütfen dedim. Bir şeyle sınırlamayalım.
0: Aynı konuyu ben de benzer bir şekilde bizim müzik sorunlarımızla konuştum. Geçenlerde işte albüm gelince işte şu şarkı fokus diye. Ya dedim sonuçta dedim bir albüm var. Sadece bir şarkı dedim yetinmeyelim. Yani hangisi? Hepsini dedim koyalım.
1: Evet. Hanginizi istiyorsanız, hangisini seviyorsanız onu çalabilirsiniz. İstediğiniz şarkıya.
0: Güzel.
1: Çünkü olay o bence zaten albüm olmanın. Hani şarkılar zaten bazı şarkılar var. Hit olacaksa tutamıyorsun. Siz de biliyorsunuz. Evet. O şarkı zaten aradan holder oluyor gidiyor.
0: Yolunu buluyor gidiyor aynen.
1: Biz o sırada sevdiği şarkıyı herkes çalsın. Hangi şarkıyı beğenirse ben onun için yaptım. Hepsi dinlensin diye yaptım
0: harika.
1: Zaten.
0: Harika. Bir de albüm tabi adı da böyle bir garip bir ismi var.
1: Evet.
0: Ruh hastası. Bazen böyle dil sürçebiliyor. Ruh hastası gibi
1: evet,
0: olabiliyor.
1: Evet onu birazcık da bilerek yaptım. Ya hep vardır ya hastasın sen oğlum hastasın yani hasta değiliz oğlum hepimiz hastasız diyorum ben yani bir yerden sonra güzel. Kırılmışlığımız var. Albümün adı da biraz oradan çıktı, ruh hastası olsun istedim.
0: Güzel, ruh hastası. Ve bildiğim kadarıyla çok uzun süredir aslında bu albümü hazırlıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Bayağı bir çalışma
1: süreci. Ya şöyle oldu aslında 2 senelik, 2,5 senelik bir ürün bu albüm. Bunun bir senesi benim böyle düşünerek nasıl yapacağım, ne yapacağım, nasıl bir şey tasarladığım bir dönem var. Bir de oturup çalışmaya başladığım, şarkıları yazmaya başladığım, işte stüdyoda çalışmaya, prodüksiyonuyla uğraştığım bir zaman var. O da yaklaşık bir sene, 1,5 sene kadar süren kısmı. Yorucu. Çünkü bir taraftan konserler var Fatih, bir taraftan benim diğer prodüksiyonlarım var, sanatçı arkadaşlarıyla çalıştığım. Bir taraftan kendi albümümü yapıyorum. Acayip bir süreçti benim için. Annemi evde görmediğim bir 4 gün var. Yani aynı evde yaşayıp görmediğim bir 4 gün var stüdyoda. Ama sonucu çok beni tatmin ediyor. Sonucu beni çok mutlu ediyor. İlk yapmışım, bir daha olsa bir daha yaparım.
0: İlk yapmışsın hakikaten. Böyle albümlere de ihtiyacımız var aslında. Sektör olarak da çok ihtiyacımız var. Yani biz radyocu olarak da tabii alıştık az önce dedik hani böyle single ama böyle albümler gelince ayrı bir keyifleniyoruz aslında. Ya. Güzel
1: evet,
0: oluyor.
1: Bana dediler abi albüm mü? Bu devirde albüm mü yapılır? Ondan sonra tek şarkı çıkar abi bu şarkıları tek tek çıkarsana hani daha güzel olur. Yok dedim ben albüm çıkaracağım. Yani iyi ki de yapmışım. Oh ne güzel de olmuş. Güzel. Hep öyle söylüyorum. Aman da ne güzel yapmış.
0: Bir de tabii yetenek olunca sen çünkü çok üreten de bir isimsin yani. Yani,
1: evet biraz kendime onları, de yakıştıramadım biliyor musun? Şey, hani, ulan sen besteci söz yazar adamsın tamam. Arada sırada tek şarkı yaparsın bir tane yaparsın. Feedlerin olur bir şeylerin ama dedim sen bir albüm yap kendin için deyip. Biraz da kendimi şey yaptım böyle dürttüm.
0: Güzel
1: iyi ki de dürtmüşüm. Yani. İyi ki de dürtmüşüm.
0: Süper.
1: Şimdi planı yapıyoruz bir de bunun.
0: Aa.
1: Planı plaktan dinlemenizi istedim.
0: Vay çok severim ben.
1: Analog bir arkadaşım. Albüm aslında bu albüm. Hı-hı. Sonradan dijital yaptım. Ben evde her şeyim benim analog. Bir de o netlikte ve o güzellikte sıcaklıkta dinlemeniz
0: dinlemenizi daha iyi geçer.
1: Çok isterim. Benim stüdyoda dinlediğim gibi sizin de dinlemenizi çok istiyorum.
0: Süper. Son yıllarda plakta tabii dikler böyle ilgi görmeye başladı. Çok da hoşuma gidiyor benim. Ben de çok koleksiyoncuyum aslında. Çok plak dinlerim.
1: Güzel. Ben şöyle 260 gram falan yaptırmak istiyorum. Öyle mi? Böyle ağır ağır güzel dinleyelim
0: harika
1: istiyorum.
0: Harika. Valla ömürlük olur. Harika olur yani.
1: Ya inşallah.
0: Süper. İnşallah. Şimdi albümde 11 tane yeni şarkım var ve bir iki de versiyon var. Toplam 13 şarkı var.
1: Evet.
0: Versiyon yapmanın sebebi ne diye soracağım. Hangi şarkılarda onlar? Hicaz Sevda ve Oyna'da Görsünler.
1: Ya o şarkıları Alaturka versiyonlarını yaptım. Çünkü hani bizim yaptığımız versiyonları modern versiyonları içerisinde var ama bir de saf hallerini hani o bahsettiğimiz akustik en saf hallerini Alaturka halleri de duyulsun diye iki versiyonu da sevgili Mert Kemancı arkadaşım var benim İstanbul Street Mix'in aynı zamanda kompozitörü çok da severim çok yetenekli kardeşim benim iki versiyonunu da o yaptı Alaturka versiyonları totalde 13 track oldu 11 yeni şarkı iki tanesi de versiyon olarak çıkardık bahsesine.
0: Aslında hepsi yeni şarkı yani.
1: Hepsi yeni şarkı.
0: İki tanesi versiyon.
1: Evet. 11 yeni şarkı yaptım. Ben de bazen şey yapıyorum. Ulan nereye geldi bu araba falan. 3 şarkı, 2 şarkı vardı başta.
0: Az önce dinlediğimiz şarkı programa girerken Olacak Gibi Değil adlı şarkının. Aslında bir fokus demeyelim de yani çıkış yapan, öne çıkan şarkı gibi oldu en başta çaldığımız.
1: Evet, sürpriz tracklerden birisi. Yani albümde son şarkılarından çıkan son şarkılardan bir tanesi Olacak Gibi Değil. Benim çok sevdiğim arkadaşım Sertaş Özgümüş vardır. Film müzikleri falan yapıyor. Belki duymuşsunuzdur muhakkak. En son Yeraltı'nın da müziklerini o yapıyor. Benim de çok iyi dostum kendisi. Biz albümlerimizi hep dinleriz onunla finalde. Eski arkadaşımız 30 senelik şarkıyı dinledi. Ya dedi bu şarkı dedi, sanki bir bölümde olabilir daha albüm çıkmadan. Sağ olsun Medyapa gitti. Fatih abiler dinlediler. Şaşmazlar dinlediler. Hepsi sağ olsunlar. Şarkıyı beğendiler. O birazcık kendi kendine fokus direkt yarattı. Evet. İlk başta yer altında çıktığı için o gün paylaşıldı.
0: Tabii dizilerinde çok büyük etkisi oluyor yani.
1: Çünkü olay şu zaten biraz konuyu oraya da getirmek lazım. Şarkılar bizim son dönemde yaptığımız şarkılar hani kötü şarkılar değil. Hani diyorlar ya olmadı. Olmadı diyor herkes çok çoğu. Niye ulaştıramıyoruz aslında şarkı?
0: Evet bir sıkıntı aslında evet. Yani. Yoksa iyi kötü şarkı değil iyi şarkı.
1: Evet ulaştıktan sonra karar verilmesi lazım ona. Aynen. Bizim şarkılarımız çoğu yeni çıkan iş daha ulaşmadan aşağıya düşüyor.
0: Evet.
1: Demek ki eskiden çünkü ne vardı? Televizyon kanallarımız vardı. Filmlerimizi yayınlayabiliyorduk.
0: Evet.
1: Ondan sonra ya da konuk olduğumuz programlar vardı. Keza DD Beyaz abi vardı. Okan abi vardı. Orada bir kendimizi tanıtabiliyorduk. Şarkılarımızı sunabiliyorduk. Ulaştırabiliyorduk şarkıları. Şu an biraz ulaştırma zorluğu yaşıyoruz.
0: Biraz her şey dijitalden gidiyor gibi.
1: Evet. Oldu. Doğru yerde ulaştırıldığı zaman şarkı iyiyse tabii bu arada. Yani şarkı zaten iyi değilse yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu hepimiz biliyoruz defalarca. Ondan sonra şarkı iyiyse doğru şekilde ulaşırsa kitlesine ulaşıyor. Olacak gibi değildi. Orada kendine böyle bir alan yarattı. Yeraltı dizisiyle sağ olsunlar. Tatlı oldu. O biraz fokus direk gibi oldu ama ondan sonra diğer şarkılar birbirine karıştı. Hangisini nasıl ne yapacağımızı biz de şaşırdık Fatih. Sizin söylediğiniz gibi oldu. Onu mu yapsak? Hicaz Sevda bir taraftan geliyor. Ya Hamdolsun da güzel diyorlar. Yaz geldi Harbi ile Barbie'yi mi çalsak acaba diyorlar. Öbür taraf hayırlısı neyse olsun diyorum ben. Hangisini isterseniz onu çalın.
0: Güzel. Peki bu klip var mıydı olacak gibi değildi?
1: Yok.
0: Yok değil mi şu
1: evet,
0: anda?
1: Evet yok. Klip olmadı. Ben hiç klip çekmedim şu anda.
0: Evet. Var mı düşünüyor musun aklında var mı klip ya, herhangi bir şarkıya?
1: Sanırım yaz geldi ya şimdi. Çok da istek geliyor. Derya ile fit yaptığımız o Harbi Barbie'ye bir şey yapacağız gibi görünüyor şu anda. Görünüyor.
0: Şimdi tabii dikkat çeken parçalardan biri oldu. Hem ismiyle Harbi Barbie. Evet. Harbi'ne dikkat çekiyor. Tabii Derya Ulu da var. Bu daha önce Derya Ulu'la çalışmıştın galiba değil
1: mi? Derya ile biz zaten çok eski arkadaşız. Beraber sahnede de çok çalıştık. Ama ilk defa bir proje içerisinde çalışıyoruz ve benim projede çalışıyoruz. Bir şeyler başladı böyle. Güzel olur inşallah devamı da gelir. Çok da yakıştı.

0: zaman zaten iletişimdeyiz. Herkesle, özellikle üreten insanlarla hep iletişimde olan bir insan. Bizlere her zaman yol gösteriyor. Her zaman fikirleriyle, bilgisiyle eksik olmasın gerçekten hayatımızda. Şarkı yolladım. Aradan hani zaten duyuyorum, sizi duyuyorum diye yolladım şarkımın bir bölümünde. Bir buçuk iki ay geçtikten sonra bir gün böyle telefona mesaj geldi. Yollamış, okumuş şarkıyı bir de. He. Back vokal Sezen Aksu yazarsın diye de mesaj atmış. Ondan süper. Sonra çok güzel bir hatırası var, eksik olmasın. Benim için çok önemli.
1: Harika. Çok
0: önemli.
1: Sezen Aksu'ya zaten çalıştın da galiba, değil mi? Biliyorum, öyle biliyorsun.
0: Ya bizim hep yaptığımız birkaç proje oldu. Vardı yani. Zaten komşuyuz.
1: Ah süper.
0: Kalıcadayız. Ondan sonra ben onun her zaman bir telefon uzağındayım, onu biliyor zaten.
1: Ne güzel. Hüsnü Şenlendirici ismine dikkatimi çekiyor. Klarnetir, o da evet, projede yer aldı.
0: Olacak gibi değil dedi. Çaldım, bir demo çaldım. Aradım onu da, Hüsnü Baba'yı çok eski dostu zaten. Eksik olmasın o da. Biliyorsun dünyanın en iyi virtüözlerinden, evet, bir tanesi. Çok kıymetli bir ruh benim için. Ben dedim seni duyuyorum burada dedim. Yolla bakayım dedim melodiyi. Yolladım, tamam dedi, bu bende dedi. Bir ay sonra o da kaydı yolladı. Aman kendisi. Muhteşem hatıralar benim için.
1: Güzel.
0: Çok güzel hatıralar. Hepsinin ruhları içerisinde. Güzel. Ya bu zaten albümümün en sevdiğim yanı bu. Beni tatmin eden, evet, kısımları. O dostlarla beraber, böyle hassas ruhlarla beraber.
1: Tam onu diyecektim. hassas ruhlar bir toplandık. Yani.
0: Albümün içerisinde müzisyen arkadaşlarım da eksik olmasınlar. Hepsi çok hassas, çok duygulu insanlar. O enerji geçiyor işte, biliyor musun? Yani zaten sanırım bazı şeylerin başarısı ben demeyi bırakıp da biz demeye başladığın zaman başlıyor. Çünkü bu albümleri ben tamam tek başıma bir şeylerle uğraşabilirim ama aslında çok büyük başka emekler de var işin içerisinde. Müzisyen dostlarım var, ses mühendisi var, obru var, enerjisi var. O enerji işte karşı tarafa geçiyor. Hepimiz böyle o şarkıları dinlerken enerji hissediyoruz bence.
1: Kesinlikle öyle. Ve eminim yani bu albüm uzun süre etkisini gösterecek diye düşünüyorum ben. Çünkü İnşallah. Albümden öyle bir yanı vardı. Eskiden de öyleydi. Hatırlarsın böyle. Bir albüm böyle birkaç sene böyle etkisini sürdürürdü. O hassaslıkta bir albüm yani. Özenle hazırlanmış. İşte farklı böyle efsane isimler de var. Tabii katkıları var. Hepsi bir araya gelmiş. O hassas ruhlar bir araya gelmiş. Bence dinleyenlerimiz de çok sevecektir diye düşünüyorum. Bu kadar fazla üretime çok maruz kaldığımız bir dönemdeyiz ama işte böyle özel projeler de aradan böyle çıkıyor ve uzun yıllar etkisini gösterebiliyor. Bence öyle bir albüm bu.
0: Evet, organik bir albüm bir kere. Organik bir albüm.
1: Güzel. Tek kelimeyle özetlemiş oldum.
0: Yapay zekayla bir şey kullanmıyorum. Oradan başka bir şey yapmıyorum. Bu arada şey hiç baktığım için değil yani. O da bir bambaşka bir teknoloji. Bambaşka bir nokta. Herkesin kafası şu an çok karıştı. Evet, çok evet. Normal.
1: Bu konularda biraz kısaca değiniriz.
0: Seve seve konuşurum. Yani ben en son Sunay'a bundan bir 25 gün önce bir görev verdim. Hala yapamadı.
1: Ya işte öyle olur. Hala çalışıyor.
0: Bekler
1: mu?
0: Bekler misin diyor böyle. Ben orada o yuvarlak hala dönüyor. Ne sorduğunla, ne istediğinle alakalı.
1: Doğru.
0: Yani profesyonel bir bakış açısıyla bence bir profesyonel müzisyeni asla tatmin etmez. Çünkü ben zaten onu yapmayı seviyorum.
1: Tabii işin de o özelliği var.
0: Benim yani, sevdiğim kısım zaten onu
1: üreterek kısmı, yaparak yani hani.
0: Sıfırdan üretme. Ben hiçbir zaman bir template açmadım. Ben hep sıfır bir proje açarım. Bomboştur orası. Tamamen ilk önce hayal gücümde fikri bulurum. Ondan sonra o tarafa ulaşırım. Ve güvendiğim şey hayal gücüm zaten.
1: Doğru.
0: Yeteneğimden daha çok, evet, güvendiğim şey. Ben hayal gücümle oraya baktığım zaman çok büyük farklar var.
1: Evet. O zaman tabii bu konudan bahsedeceğiz ama biraz şarkılarını tabii dinleyelim. Yer verebildiğimiz kadar bu saatimiz içerisinde. Şimdi Sensin Kaybeden adlı şarkı, evet, girdi. Biraz dinleyelim onu, sonra tekrar, evet, sohbetimiz devam edecek aldığımız yerden. Evet, Ersan Öner konuğumuz ve şimdi yeni albümünden, Ruh Hastasından, dediğimiz gibi Sensin Kaybeden kulağınızda. Birazdan tekrar buradayız, ayrılmayın. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Fatih Uslu ben, herkese tekrardan selamlar, sevgiler, iyi haftalar ve biliyorsunuz Ersan Öner'le sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyo D'nin konuğu ve tabii ki yeni albümünden, Ruh Hastasından bahsediyoruz ve yeni şarkılarından söz ediyoruz ve tabii ki birçok projesi var. Çok yoğun bir isim Ersay ve projeleri de tabii ki bize biraz neler var anlatacak önümüzdeki zaman zarfında. Tabii şu andaki halihazırdaki albüm de uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir albümdü. Ama eminim bundan sonra yine kafasında birçok proje vardır diye düşünüyorum, değil mi Ersay? Var.
0: Ya olmaz olur mu? Şimdi bitti albüm. Albüm bitirdiğim gün hatta teslim ettim. Ertesi gün bir boşluğa düştüm böyle.
1: Şimdi ne yapacağım diye.
0: Şimdi ne yapacağım falan diye düşünmeye başladım. Projeler var, hiç durmuyor. Bir kere çok uzun süredir aklımda olan ve yapmak istediğim Ersay'ın akustik projesi var. Yani YouTube için

0: güzel.
1: Benim bu zamana kadar işte diğer sanatçı arkadaşlarım seslendiği şarkılardan bir 45 tanesini belirledik. En hitleri belirledik. Bu şarkıları bir YouTube projesi haline getirdik. Onu çekimleri için hazırlık başlayacak. İşte ilk önce ne yapacağız, nasıl bir şey yapacağız, bir fikri var. Onun haricinde çalıştığım diğer sanatçı arkadaşlarım var, dostlarım var. Ebru Gündeş projesi var. 3-4 şarkı onunla beraber çalışacağız. Güzel. Yeni Simge'nin bir projesi var. Sevgili Melek Mosso'nun bir projesi var. Onun albüm projesi var hatta. Onunla uğraşıyoruz. Birkaç yeni No Name isim var. Biraz önce de gösterdim. Evet. Hani böyle kovaladığım, baktığım
0: ama projelere. Ama böyle yetenekli isimler galiba.
1: Evet. Değil mi? Böyle hani enerjisi yüksek. Çok ondan iyi. Sonra onlarla şu anda haşır neşir flörtleşiyoruz. Müzik üretmeye devam ediyorum zaten. Yani beste şarkı benim hep kafamda zaten içerisinde
0: kesinlikle
1: oluyor.
0: Kesinlikle biliyorum. Evet.
1: Konserler yoğun bu sene. Birazcık onlara çok zaman ayıracağız sanırım. Yani öyle görünüyor.
0: Bu kadar tabii hepsine zaman bulmak da tabii önemli bir takdire şayan bir durum yani. Hakikaten çok yoğun yaşıyorsun sen hayatı.
1: Ya ben durduğum zaman olmuyorum. Yani durduğum zaman hiç kendimi sevmiyorum. O bambaşka bir şey. O tembellik kısmına çok severim çünkü zaten, aslında. Evet. Tembelliğe de çok müsaitim. Saldığımda çok güzel salarım. Onun için salmamam gerekiyor. Duramam da zaten. Hep bir hareket halinde olacağım. Bir şeyler üretiyor olacağım. Ben bir şey yapmasam bile birilerinin yaptığı bir şeyin içerisinde bir şey yapacağım. Sanırım o beni dinç tutuyor hayatta. O bana enerji veriyor yani sürekli kendimi. Bir de çok şanslıyım. Şükürler olsun sevdiğim işi yapıyorum. Sevdiğim değil hobim benim mesleğim haline geldi.
0: En güzel yanı
1: sonra aslında. Çok şükür o beni push ediyor. Tabii ki benim de insan olduğum haller var. Bazen hiçbir şey yapmayasım olduğu dönemler benim de oluyor dönemlerim ama genelde hep üretir haldeyim. Hep böyle bir şeyler icat edeyim, bir şeyler bulayım. Onun peşinde olayım.
0: Güzel. Peki var mı tatil planın için? Yaz da yaklaşıyor. Öyle var. Ara dinlenmen olacak mı ya?
1: Nihayet var ya. Şu 1,5-2 senenin artık üstümden gerçekten koca böyle tırlar geçti. Akın'la beraber 2 gün sonra sanırım buradan sonra yarın bir konserim var. 19 Mayıs bayramımızı kutlayacağız Silivri'de. Ondan sonra oradan sonra da bir Los Angeles benim seyahatim var. 15-20 sanırım
0: gün. Oo, güzel.
1: Oralarda birazcık dinleneceğim bu sefer biraz dinleneceğim.
0: Sonra geri gelmez tabii ki full tempo tekrar devam.
1: Ya dinleneceğim dediğim laptopumu yanımda götürüyorum.
0: Yine çalışan aslında.
1: Ya biliyorum 2 gün 3 gün orada.
0: Ya işte sevince böyle oluyor.
1: Okyanusun kenarında birazcık böyle duracağım ama 4. gün getirin bakayım diyeceğim orada yine kurcalamaya başlayacağım.
0: İşte insanın işini sevmesi bu demek aslında. Hani tatildeyken bile aklınızda yine bir şey olabilir. Bak laptopun yanında yine orada bir şeyler yapacaksın.
1: Tabii garanti.
0: Sevdiği işte
1: tabii.
0: Aşktan dolayı yani.
1: Evet gidiyorum orada işte eğitim alıyorum. Gidiyorum bir saat 2 saat bir şey öğreniyorum kendimi. Duramam ya mutlaka bir şeylerle uğraşmam lazım.
0: Geçtiğimiz günlerde konserim vardı.
1: Evet Bostancı Gösteri Merkezi konserimiz vardı. İlk Bostancı konserimiz çok heyecanlıydık. Nasıl olacak nasıl yapacağız falan derken çok şükür çok güzel geçti. Muhteşem enerjiklik dinleyicimle buluştuk. Orada 2500-3000 kişi beraber hep şarkıları sonuna kadar bana eşlik ettiler. Beni çok motive ettiler. Onun için şimdi Harbiye'yi planlıyoruz üstüne. Ondan sonra inşallah Ekim'de bir Harbiye planımız var. Şu an onun hazırlıkları var.
0: Güzel.
1: Zaten Jolly Joker turnemiz var bizim. Her sene bir yaz bir kış oluyor. Şu an yaz turnemiz başlayacak. Haziran ayında Jolly Joker'ler Antep, Adana her yeri bir geziyoruz güzelce onlarla. İstanbul dahil. Açık hava konserlerimiz var. Kale konserlerimiz var. Ondan sonra çok koşturmacalı.
0: Güzel.
1: Maşallah güzel. Birkaç üniversitemiz var. İyi gidiyoruz şu an.
0: Harika. Dinleyicimiz de yazmış tam işte konser demişken en son konserinize gitmiş. Konser gecesinden bu yana hala etkisinde kaldığım bir geceydi. Ama en önemlisi ben sizlerden biriyim, sizin gibiyim dediği sözünün gece bitene kadar en harika şekilde hissettirdiği bir geceydi. Çok ama çok teşekkür ederim demiş.
1: Eksik
0: kendisine
1: olmasına.
0: Demiş teşekkürlerimi sunuyorum. Hep var ol Ersay Öner demiş. İnci yazmış bunu.
1: Hep beraber var olacağız inşallah.
0: Evet güzel. Mütevazı bir tabii ki sanatçımız. O sözün de güzel olmuş. Bak akılda kalıcılık yaratmış ve ondan bahsediyor.
1: Eksik olmasınlar. Gerçekten
0: sizlerden
1: öyle.
0: Sizlerden biriyim gibi sizler gibiyim demişsin.
1: Aynen öyle. Ya o, biz beraber hani sınıf şey gibi olmasın da yanlış da anlaşılmayacağını biliyorlar. Benim kitlem beni çok iyi tanıyor. Çok sağ olsunlar. Evet. Benim her söylediğim altında kötü bir şey olmadığını biliyorlar. Yani ben de finalde Konya Seydişehir'deydim. Yani 15 bin nüfuslu bir yerden çıktım. Oradan büyüdüm ve oranın kültürünü aldım. 14-15 yaşına kadar oradaydım. Aile yapım belli, kültürüm belli, arkadaş çevrem belli. Onlarla o empati yapabildiğimi anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten bu kadar şarkıyı tek kendim için yazsam bu kadar üretemezdim zaten. Onları anladığım için, onlarla beraber büyüdüğümüz için, onlarla birlikte hikayeler yaşadığımız için ve onlarla o empatiye girebildiğim için bu kadar şarkım benim karşı tarafa ulaşabiliyor bence. Asıl önemli olan o. Ben oradan kopmadım hiç. Yani kariyerim bir şeyler olabilir, bir sürü şey değiştirebilir hayatımı. O real hayattan, o gerçek duygudan kopmadım hiçbir zaman. Çünkü onu seviyorum. Gerçek olan o. Beni besleyen şey de o zaten. Onlarla beraber büyüdük. Zaten o günkü benim gururum oydu. Yani biz 200-300 kişilik sahnelere çıkıp oralarda da beraberdik. Şimdi 2500-3000 evet. kişi olduk, yine beraberiz. Benim dinleyicim böyle tatlı bir şekilde benimle beraber büyüyor. Ve beni benden çok şey yapıyorlar, besliyorlar. Şöyle yapman lazım, böyle olması lazım, şöyle olması lazım. Ben onların birazcık itelemesiyle bazı şeyleri yapıyorum. Yoksa ben evde oturacağım, şarkılar yapacağım, gideceğim. İstedikleri için yapıyorum.
0: Güzel.
1: İyi ki varlar. İyi ki varlar.
0: O enerjiyi yakalamışsın tabii dinleyenlerine, sevenlerine.
1: Çok güzel olduk ya. Biz ya, çok tatlıyız böyle, birbirimizi hiç yalnız bırakmıyoruz. Onlar ben okeyiz biz yani, böyle tatlı tatlı gidiyoruz.
0: Ama hep sen de böyle enerji, hep yüksek bir isimsin. Hep onu hani çok daha önce konuk da aldık seni defalarca radyoda. Yıllar öncesini hatırlıyorum mesela. O zamanlar da yine enerjin çok iyiydi. Yine o enerjini hep koruyorsun yani. O ne kadar yükselsen büyüsen dahi enerjini hep böyle karşı tarafa yansıttın diyelim. O pozitif enerji hep var yani. Çok eyvallah, harika bir şey.
1: Bunu duymak çok güzel. Neyse, ama oldum. Hiç kendimi farklı bir şekilde tanıtmadım. Enerjim böyle benim. Yani böyle bir adamım. Süper. Ondan sonra etrafa da bunu paylaşmayı seviyorum. Hep bugün benim kötü günüm olsa da olabilir. Ondan tabii sonra dışarıya enerjiyi o şekilde vermem. Yani o gün biz herkesin bir sorunu olabilir, evet. Fatih. Yani var, çok herkesin içerisinde yani. Çok acayip acılar, çok acayip dertler olabilir. Yani herkesin yüzü gülüyor diye içerisinde bir şeyler yaşamadığı anlamına gelmiyor bu. Herkesin bir derdi var. Benim derdim de onlara dert olmak istemiyorum ben, evet. açıkçası. Ben görevim birazcık onların derdine merhem olmak zaten. Bunu sadece şarkılarla değil, yaşam tarzımla, günlük hayatımda da karşıya geçirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için hep öyleyimdir. Enerjim yüksek.
0: Harikasın hakikaten. Tabii genç yaşlarından bahsettin, işte müziğe başladığın zamanlar diye. Bir önceki tabii ki projen de Taverna tabii projesiydi, evet, değil mi? Mesela evet. O da senin geçmişte yaptığın
1: geçmişte
0: müzik.
1: Geçmişte yaptığım müzik zaten. Çünkü yaptım. Aynen. Yani oturuyorduk çıstak çıstak. Bak. Ümit abi dinlemeye gidiyordum Mercan'da, böyle kenardan, böyle pencerenin kenarından çalıyordu takım müziklerini. O benim bir vefa şeyim gibi hissettim. Efsane. Ve kimse de yapmıyordu. Evet. Ondan sonra dedim ya, hadi yapalım oğlum, yapalım.
0: Ama ne güzel ya, eğlendik ya.
1: Muhteşem de
0: ya.
1: Hatırası oldu.
0: Süper ya.
1: Muhteşem, diskografimde harika bir yeri var orada. Evet. İşim benim için. Bir gönül borcu gibiydi. Arada sırada o tarz şeyler yapacağım. Bir de türkü yapayım diyorum, böyle güzel türkü projesi. Bir tane sanat müziği projesi yapayım diyorum. Arada bunlar çok var kafamda. Böyle girip yapıp oraya koyacağım küçük şeyler, arşivler.
0: Güzel, harika. Bence çok iyi gider yani. Ve yakışıyor da yani. Böyle farklı farklı böyle tabii... Anadolu'nun içinde olan, o bağrında olan ezgileri böyle günümüze taşıman ayrıca bir zaten güzel bir şey.
1: Ya onlar bizi zaten besleyen şeyler. Ham maddemiz o ya. Bizim Anadolu'yuz. Biz Anadolu çocuğuyuz, evet. abi, tamam mı? Her şeyimiz oradan gelir. Yani bizim bütün melodilerimiz, ister rock müzik olsun, ister arabesk olsun, ister pop olsun. Bütün melodilerimizin çıktığı yer bizim türkülerimizin çıktığı yerdir. Ana melodimiz Anadolu müziklerinden, türkülerden gelir. Orayı mümkün olduğu kadar parlatacağız. Ne kadar modern şeyler, yeni şeyler yapıyorsak da onları unutturmamakta bizim bir görevimiz gibi hissediyorum. Çünkü bu arşivdir. Bir şekilde aslında bir bayraktır. Ve bunu biz koruyacağız. Yani biz ne aktararak evet. götüreceğiz. Aslında baba yadigarı, dede yadigarı deriz ya, saklarız. Türküler de bizim için bence öyle.
0: Güzel.
1: Bunları da aktarmamız gerekiyor. Ha, alırlar almazlar. Bizim vazifemiz en azından paylaşmak.
0: Evet.
1: Onu yapmak lazım ki bence yeni nesil, yeni jenerasyon, tamam, yeni şeyler dinlemeyi seviyor. İşte rap de dinliyor, ama ben çok genç arkadaşımı bir an otururken böyle İbrahim Tatlıses dinlerken, Neşet Ertaş dinlerken, onları da dinlerken evet. görüyorum. Demek ki verirsek aslında güzel olan yerini her zaman buluyor. Onları da paylaşmak lazım. Arada sırada o projeleri yapacağım onun için.
0: Harika. Çok iyi. Biz de hep böyle yayınlarımızı defalarca söylüyoruz böyle. Çok konuya binaen işte yeni jenerasyona, gençlere böyle. Hep böyle gerçek müziğin peşinde olun diyoruz mesela.
1: Evet.
0: Veya bunu anne babalar hep sesleniriz mesela yayınlarımızda. İşte çocuklarınıza yanlarındayken en azından iyi müzik tüketin.
1: Evet.
0: Gerçek
1: mesela,
0: müzik tüketin.
1: Çok yani. Uzun onlar... süredir şey var aklımda benim. Ben Barış abiyi çok severim. Nur içerisinde yatsın. Çok da dinledim Barış Manço'yu. Mesela ben hala şey yapamıyorum. Buradan birinin aklına gelir de inşallah yapar. Ya bir Barış Manço projesi şu an bence şart.
0: Değil mi?
1: Yani o şarkıların bir projeyle tekrar yeni nesile aktarılmasının zamanı geldi mesela.
0: Evet, çok doğru bir evet, konuya girdin şu anda.
1: Gerçekten
0: doğru, evet.
1: Yani.
0: Yok, hakikaten evet.
1: O büyük bir arşivdir Barış Manço.
0: Kesinlikle.
1: Acayip şarkılar var. Tamam, biz çok seviyoruz. Biz biliyoruz ama evet. yeni jenerasyon da farkında, ama oraya bir proje olarak... birin Doğukan Allah aşkına duyuyorsan bir yerlerde.
0: Doğukan'a buradan evet. Selam. Doğukan.
1: Ne yapmam gerekiyorsa ben hazırım kardeşim.
0: Doğukan yine sonra... Barış abinin şarkılarını böyle
1: çok hani, yüksek.
0: Elektronik müzikle harmanlayarak böyle sundu böyle yeni nesil. Ama tabii dediğin gibi böyle bir özel
1: projede... O haliyle...
0: Menfes olur yani.
1: Muhteşem hakikaten. Olur yani. Müzikal mesela düşünemiyorum bir Barış Manço müzikali ben şu an.
0: Of ya kulağa çok hoş geliyor.
1: Değil mi?
0: Hakikaten. İnşallah olur. Evet. Bu arada tabii ki dinleyenlerimizin mesajlarını da alabiliriz. Ersay'a soruları varsa ben bir kez daha hatırlatayım numaramızı. 0549-204-0104 WhatsApp hattımızın numarası. Varsa sorularınız yazabilirsiniz Ersay Üner'e. Az önce yapay zekadan bahsettik. Biraz kısaca girdik ama hakikaten çok konuşuluyor son dönemde, son evet. Yıllarda. Giderek de etkisi artmaya devam ediyor sanki yaşamımıza girdi gibi yani.
1: Girdi, yapay zeka. Girdi. Her yerde ben şimdi... duyuyorum. Her yerde duyuyorum. Her yerde.
0: Tabii ofiste de çok kullanan var. Görüyoruz böyle günlük hangi iştigal etse de yani her sektörde kullanan var. İşte müziği tabii biraz konuştuğumuz için yani müziğe olan şey avantajları, dezavantajlarını sen bir üreten bir isimsin. Çünkü az önce bahsettin yani bir insan olarak üretmeyi seviyorum zaten dedin. Nasıl etkisi sence ileriki yıllarda nasıl olur yani?
1: Ya şöyle anlatayım. Bir kere orijinallik açısından orijinal bir şey istiyorsanız bir marka için kesinlikle tercih edilmemesi gereken bir mecra. Çünkü orada kullanılan 4-5 vokal var, belirli şeyler var. Sınırlı bir sayı içerisinde herkes kullanıyor. Ben mesela jingle'larda duymaya başladım. Çok fazla reklam jingle'ını da duyuyorum televizyonda. Bence büyük marka hatası.
0: Evet.
1: Büyük marka hatası. Yani sana çok kolay istediğin şeyi ulaştırıyormuş gibi görünüyor. Hı. Ama tam tersi aynı kişiyi ben başka markada da duyuyorum. Siz o teknik olarak oradaki birçok şeyi görmüyorsunuz evet. Ama ben onların hepsini görüyorum. Bu halka işliyor. Seni sıradanlaştırıyor.
0: Basitleştiriyor değil mi?
1: Sıradanlaştırıyor. Aynen. İkincisi bir kere orada bir sound farkı var. Orijinal bir marka çantayla gerçek marka çantanın arasındaki fark gibi düşün. İkisi de aynı gibi görünebilir.
0: Evet.
1: Ama kullanış kalitesi, sound, dinlediğiniz bak. Kalite bunları bak, almanıza... İmkan yok. İmkan yok. Sizi yanıltıyor. Fon müziği için güzel. Instagram'da bir şey yapmışındır. Arkasına yapmışındır. Evet. Güzel. Şaka yapıyorsundur. Güzel. Ya da bir arayış içerisindesindir. Seni bir fikre yönlendirmeni istiyorsundur. Orada biraz araştırma yapman güzel. Demo bir şeyler hazırlamak için. Yani karşı tarafa soyut bir fikri aşağı yukarı somut gösterebilmek adına. Bak aşağı evet. Yukarı böyle olacak.
0: Evet.
1: Demek için güzel ama oradaki o malzemeyi alıp buraya direkt koyduğun zaman seni tamamen sıradanlaştırır ve bir şeyler yapıyormuş gibi görünsen de Türkiye'de ya da dünyada hiç kimse seni ciddiye almaz. Yani ciddi bir şeyler yapmak istiyorsan seni kimse ciddiye almaz. Yapay zeka hala toplama aşamasında olan bir şeyleri şu an biriktirme aşamasında data oluşturan bir seviyededir bana kalırsa. Tehlikeli olduğu zaman şu an değildir. Tehlikeli ilerisi, olduğu zaman kuantumla birlikte tehlikeli olacağı evet. Zamandır yapay zeka. Yani şu anki bilgisayarlar yapay zekanın bize bir şey sunmasına imkan yok şu anki bilgisayarla makineyle sunmasına imkan yok. Yani teknolojik olarak yapabileceği şey çok sınırlı. Yani benim makinem yapabildiği şeyi biliyorum ben. O teknolojiye rağmen yapay zekanın bir program olarak onun yapabileceği şey çok kısıtlı bir şey. Ben ona bir soru sordum. Bir şey yazdım. Metin istediğim şeyi bakalım ne yapıyor diye. Çünkü ben hangi mikrofonla kaydedileceğine kadar istedim ondan. Ya şu gitarı istiyorum, şöyle istiyorum, şu mikrofonu kaydet ve şu açıdan kaydet yazdım. Ben 2,5-3 haftadır Sunon'un o yuvarlak dönüyor bana.
0: Hadi. Beyni yandı yani.
1: Onu karşılamasına imkan yok. Ya. Ama bakıyorum ne yapıyor, ne ediyor. Ben şuna karşıyım. Yapay zekayla yaptığım şeyi yapay zekayla yaptım diyeceksin.
0: Evet. Şimdi de şey var mesela tamam okudun mesela stüdyoda girdin kaydettin oradan bir geçiriyorsun mesela geçirdiğin zaman da karşıdan da şey denince ya bu yapay zeka hayır değil diyenler oluyor mesela ama
1: yapay
0: sen
1: zeka.
0: Sonuçta sesi değişmiş değil mi
1: değiştiriyorsun oradan geçiriyorsun yani. Ya bu şey gibi ototune kullanıyorum ama kullanmıyorum demekle aynı.
0: Aynen evet çok güzel bir örnek oldu yine yani dolayısıyla bu yapay zeka
1: evet, o bir filtreden geçiyor kendi algoritması var elektronik bir kodu.
0: Evet.
1: Bütün senin yaptığın her şey o koddan geçiyor.
0: Bütün hataları da gideriyor değil mi?
1: Tek örnek. Zaten 4 tane vokal kaydı var orada farkındaysanız.
0: Evet.
1: Bütün şarkıları o 4 kişi seslendiriyor.
0: Evet. Hepsi birbirinin benzeri yani. Onlar da
1: ve
0: zaten...
1: onlar da teknik olarak söylüyor. Yani duygusu daha çok tekniğe tekabül ediyor. Ha, insanları bu dinlediği zaman abi ne güzel dinliyorlar ya, dinler zaten, onda sorun yok. Dinler de şimdi bunlardan bir tane olduğu için dinliyor ilki. Şimdi bunlardan 100 tane çıkınca ne olacak?
0: Hepsi birbirine benzer olacak.
1: O sefer dinlemeyecek.
0: İşte ondan sonra bir zaman sonra
1: şey olacak. Hadi bunu sahnede söyle dediğin zaman. Ha.
0: İşte orada da
1: o zaman için rengi bambaşka bir
0: sonuçta
1: o sound'u çıkartmak.
0: Beğenenler, şey, sevenler zamanla şeye dönecek işte olay. Gerçek müziğin peşinde olacak işte ondan
1: sonra.
0: Ben
1: şey diyorum, hani yapay zeka yapar, onunla bir diyaloğun yok ama benim Instagram'ımın altına beğenmedim yazabilirsin.
0: Güzel.
1: Süper. Sana cevap veren biri olmaz öbür tarafta ama ben seninle sohbetle diyalog i̇şte halinde olabilirim.
0: Gerçekten görüyorsunuz ya. İşte bu yani. Bu zaten aranılan bir şey olacak yani. Zamanda ve şu anda bir anda yığım oldu, çok kullanan da var. Yani ilgili takip eden de var
1: normal,
0: ama
1: çok normal.
0: Bir zaman sonra o şeyi arayacağız. Az önce mesela plaktan bahsettik. Onun gibi bir şey bu da.
1: Evet.
0: Plağı nasıl şimdi elimize almayı.
1: Orijinal.
0: Hoşumuza gidiyor. Orijinal
1: olan. Orijinal olan hiçbir şey kaybolmaz.
0: Evet.
1: Ha, klasikleşen hiçbir şey kaybolmaz. Orijinallik bozulmaz. Her zaman orijinallik ve fikir kazanır. Ve bu dünyadaki hepimizin şu kullandığı, radyolarda hepimizin kullandığı aletler dünyada aynı anda çıkıyor piyasaya ve herkes aynı anda onun erişime, hele şu teknolojide herkese ulaşabiliyor.
0: Evet.
1: Kullanan insanlar onları başka bir şekilde kullanıyor ya, senin yorumun buradaki önemli. O mikrofon önemli, evet bu da önemli ama bunu nasıl sunduğun, nasıl kullandığın önemli ya. Orada işte organiklik ve fikir devreye gider. Fikri iyi olan kazanır.
0: Yine işte insan faktörü hep olacak yani.
1: Her
0: önce gücü, fikir,
1: her
0: insan
1: zaman,
0: evet olacak yani.
1: Her zaman.
0: O sadece bir yardımcı araç gibi olacak dediğin gibi.
1: Aynen orada. Öyle ya. Zaten kullanıyoruz. Ha. Yapay zekayı farklı şekillerde
0: evet.
1: Kullanıyoruz. Yani kullandığımız bir programlarda bir şekilde.
0: Kullanıyoruz. Otomasyonu kullanıyoruz.
1: Ama
0: programda kullanıyoruz.
1: Aynen evet. Öyle. O şöyle oluyor. Hani herkes bir şey üretmeyi çok ister.
0: Evet.
1: Özellikle müzik yapmayı çok ister. Yani şimdi orada herkes bir o hevesini alıyor. Kolayca bir hevese ulaşıyor ama o işlerin öyle olmadığını anlamak için biraz zaman gerekiyor.
0: Yok, hakikaten öyle.
1: Kimse senin hevesini kırmak istemiyorum ama. Bildiğimiz bazı şeyler var diyelim. Yani teknik olarak bildiğimiz
0: ya,
1: şeyler var.
0: Usta bir isim konuşuyor yani. Bugüne kadar kaç albümde kaç tane şarkım vardır kimdir? Sayıyoruz mesela, var
1: ya,
0: mı sayısı aklında?
1: Sayısı olarak bakmıyorum gerçekten ama 500'ün üzerinde
0: vardır abi yani.
1: Sanırım çıkmıştır. Ya, onun bana dönüş tecrübesi evet. Var. Mix yapıyoruz, mastering yapıyoruz. Ya biz arkadaşlar o masalara boşuna mı gidiyoruz? Hani analog masaları açıyoruz, mixler ya. Yapıyoruz size ulaştırmak için. Ya biz bugün Spotify, iTunes bile benim en çok üzüldüğüm şey, ben müziğimi hala stüdyoda dinlediğim gibi size dinletemiyorum mesela. Spotify'a koyduğun zaman bile %30-%40 enerjisi düşüyor. Başka bir şey oluyor. iTunes'te de aynı şey oluyor. Radyoda da aynı şey oluyor.
0: Evet, sıkıştırıyor
1: biraz. Başka bir şeylere düşüyor. Değil ki yapay zekanın yaptığı sound, high mid, high tiz, rahatsız edici bir yerden sonra.
0: Evet.
1: Senin kulağın duyuyordur onu.
0: Evet.
1: Ondan sonra güzel, keyifli. Telefon melodileri
0: gibi. Harika. İstersen şimdi araya gitmeden önce Derya Uluğur'a yaptığın şarkıya biraz kulak verelim.
1: Evet.
0: Sonrasında tekrar sohbetimiz devam edecek.
1: Eğlenceli şarkısı.
0: Eğlenceli şarkılardan bir tanesi. Aslında şarkının iki adı var. Yani kesin bilgi olarak geçiyor adı.
1: Evet.
0: Ama diğer adı Harbi ile Barbie. Az önce bahsetmiştik.
1: Evet. Genelde Harbi Barbie diyorlar ona.
0: Evet. Eğlenceli olmuş. Sempatik yani. Harbi.
1: İşit oldu.
0: Barbie. Burada Harbi olan sensin galiba.
1: Harbi olan benim.
0: Derya galiba.
1: Derya'nın söylediği kısımda da ben Barbie sen Harbi'ye dönüyor zaten şarkı.
0: Güzel. O zaman dinliyoruz Ersa Güler ve Derya Uluğ'dan kesin bilgi diğer adıyla Harbi ile Barbie. Şimdi Radyo D'de birazdan tekrar buradayız. Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle ve hayatın ta içinden bir isimle Ersa Güler'le kaldığımız yerden sohbetimiz devam ediyor. Ve tabii ki şarkılara da arka arkaya kulak vermeye çalışıyoruz. Tabii ki hepsini bu saatimize sığdıramıyoruz ama tabii ki biz bu şarkıları hep çalmaya devam edeceğiz. Hep duyacaksınız radyomuzda ve birçok platformda duyacaksınız. Az önce de Kesin Bilgi adlı Derya Uluğur olan şarkısına kulak verdik reklama gitmeden önce. O da tam bir yaz şarkısı olmuş Ersay.
1: Evet, taksici şarkısı diyorum ben.
0: Camları açıp şıkır,
1: camları açıp böyle şıkıdık şıkıdık şıkıdık şıkıdık söyleniyor. Eğlenceli bir şarkı. Benim albümdeki en eğlenceli şarkılardan bir tanesi.
0: Çok eğlenceli.
1: Harbi ile Barbie. Ben Harbi, Harbi, sen Barbie.
0: Elinize sağlık hakikaten.
1: Benim hayatım pembe, seninki kahverengi. Çok komik şarkı. Şarkı.
0: Şimdi 11 tane yeni şarkı var bu albümde. Ruh
1: evet.
0: Hastası adlı albümünde. Burada aralarını tabii çok ayıramazsın ama böyle öne çıkan senin açından yani bir üreten yapan kişi olarak böyle en çok böyle seni böyle yükselten hangisi arasında?
1: Benim en sevdiğim şarkı Yağmur.
0: Yağmur.
1: Evet. Beni albümde beni anlatan.
0: O, güzel.
1: Ondan sonra şarkı Yağmur.
0: Osman finali Yağmur'la yapalım.
1: Olur. Yağmur'u çok seviyorum. Bütün şarkılardan keyif alıyorum. Hicaz Sevda'yı da severim mesela. O da keyifli şarkı. Ama en sevdiğim Yağmur.
0: Vay, o zaman tamam, listeyi aldım ben şimdi. Birazdan
1: tamam.
0: Programımız sonunda Yağmur da dinleyelim. Tabii herkese de tavsiye ediyoruz. Hemen henüz dinlemediyseniz platformlarda var zaten. Hemen keşfedin, dinleyin. Radyomuzda da zaten şu anda olacak gibi değil. Daha sık çaldığımız evet. Şarkın ama diğerleri tabii ki duyulacak yani.
1: Yavaş yavaş sanki seviyorlar. Yavaş yavaş istiyorlar. Bakalım ne olacak.
0: Güzel.
1: güzel olacak.
0: Harika. Bundan sonra şey demiştin az önce, tekrar tabii program sonu diyor. Radyosunu yeni açanlar vardır, söyleyelim. Bir akustik projem var. Gelecek. O sence ne zaman olur?
1: Ya sanırım bu yaz için onu projelendirip, çünkü güzel bir şey yapmak istiyorum. Biraz prodüksiyonuna da özen gösteriyorum. Yaz içerisinde tasarlanıp stüdyoyu falan ayarlarsak Eylül, Ekim gibi sanırım. Oradan da bir yayına başlamak istiyoruz. Çünkü hedefim canlı yapmak bunu. Live olarak sunmak şarkıları. İlk önce, sonra orada kalacak ama ilk dinlendiğini live olarak, canlı olarak söylemek istiyorum kaydı da. O anda insanlara canlı yayın açayım istiyorum.
0: Bu albüm özel değil değil mi?
1: Genel bütün şarkılar. Benim bir sürü şarkım var seslendirilen. İşte Simge'ye verdiğim şarkılar, Aleyna'ya, Demet'e verdiğim şarkılar, Ebru Gündeş, hepsini bir 45 tanesini seçtik. Onları tekrar yeni versiyonlarıyla, akustik versiyonlarıyla buluşturacağız bakalım dinleyiciye.
0: Çok da ilgi var yani, son yıllarda çok takip ediyoruz, böyle platformlarda da öyle, dinleyicilerimizden gelen mesajlar da öyle. Böyle daha
1: samimi ve orijinal böyle, hallerini istiyorlar.
0: Çok seviyorlar ve ilgi de görüyor gibi hissettik. Biz de aslında yılbaşından itibaren radyomuzda bir program da başlattık böyle. Sahne adlı bir programımız var.
1: Harika.
0: Burada da işte canlı performans şarkılarını ve akustikleri yayınlıyoruz. Hakikaten çok büyük ilgi görüyor yani.
1: Evet, çünkü o da bir versiyonu. Evet. Ve düzgün şekilde yapıldığı zaman, o duyguyu kaybetmeden yapıldığı zaman çok güzel oluyor. Ben de zaten onu yaptım. Hani bu şarkıları herkesten dinledik de benden çıktığı bir hali var ya o şarkıların orijinal.
0: Tabii senin için ayrı.
1: Onu da ben gördüm bu arada. Yani birkaç YouTube programına dostuma misafir oldum. Berkay'ın keza programına misafir oldum. Ondan sonra bir televizyon programı. Orada benden akustik istediklerini anladım ben. Evet, yapsam istiyorlar, bekliyorlar. Onun üzerine bu projeyi geliştirdim. Güzel olacağını düşünüyoruz. Şu anda çalışmalara hızla devam ediyor.
0: Süper, harika. Bazen mesela live kayıtlara bakıyoruz, çalıyoruz radyomuzda o programda. Şey de mesela çok normal bir şey. Sahnede mesela şarkı söylüyor yorumcu, sanatçı. Bazen bir pürüzler olabiliyor tabii ki o sahne enerjisiyle. Yani oynarken, dans ederken veya oradaki nefes nefes arka arkaya, çünkü şarkılar söyleniyor live'da. O bile aslında çok güzellik katıyor dinlerken, böyle gerçekliği veriyor.
1: Doğal bir doğallığı şey çünkü veriyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Hata bizde duyguya tekabül eder ya hayatta.
0: Evet.
1: Yani hata yapmadan bir duygu yaşayamazsın biliyorsun. Evet. Sahnede de hata tekabül eder
0: şimdi
1: duyguya.
0: İnsan özgü bir şey yani.
1: Yani o an yanlış söyleyebilirsin, detone olabilirsin, sürtone olabilirsin ama o şarkıyı o duyguyla karşı tarafa geçirebiliyorsan, o enerjiyi hep beraber söyleyebiliyorsan bence daha önemli. Hatırlanacak olan o çünkü. Ne kadar güzel söylendiği, ne kadar güzel giyindiğimiz değil, ne kadar güzel bir an yaşadığımız hatırlanacak akılda, büyük resim. Ben hep ona özen gösteriyorum. Beraber şarkı söylüyoruz. Hata da yapabiliriz, düşebiliriz, kalkabiliriz. Orası sahne çünkü. Her şey olabilir. Ya. Kendimiz olacağız. Çıkacağız, şarkımızı söyleyeceğiz. Beraber söyleyeceğiz. Ondan sonra ineceğiz, bu kadar.
0: Yine yapay zeka bir gönderme yapıyoruz burada. Yani yapay zeka. Pürüzsüz böyle yani şarkılar. Öyle bir gerçekte öyle bir şey yok yani.
1: Yok. Of. Hiçbir zaman öyle bir şey yok. Yani dünyada en çok dinlenmiş trackler, en çok izlenmiş diziler, en çok izlenmiş filmlere bakın. Duygulu olanlardır. İyi çekilmişten ya da iyi kaydedilmişten çok. En duygulu olanları daha çok dinlenir ve izlenir. Duygu işin zaten safı. Oradan kopulduğu zaman her şey kayboluyor. Onu unutmayacağız. Yapay zekanın bize hiçbir zaman veremeyeceği tek şey duygu.
0: Güzel. Şimdi alttan birazdan da şey çalıyorum. Tabii son Yağmur'u sona ayırdım ama Hicaz Sevda
1: Sanfon'da
0: çalıyor. Evet. Bu parçanın, Hicaz Sevda'nın ve aynı zamanda Oyna Da Görsünler adlı parçanın da Alaturka versiyonu var.
1: Alaturka versiyonu
0: var. Bunu söyleyelim. Bu ikisine sadece mahsus versiyon yapmışsın.
1: Aynen öyle. İkisi hak ettiler o akustik versiyonlar. Alaturka versiyonu.
0: Güzel. Şimdi alttan duyuyoruz. Tabii sohbetimiz devam ediyor ama birazdan Yağmur'u dinleyeceğiz. Biraz da sahne tabii çok yoğun geçecek diye düşünüyorum. yaz boyunca.
1: Evet, bu sene özel. Geçen sene de yoğundu ama bu sene birazcık bayağı bir yoğunlaştı. Biz zaten bir Harbiye planım var Ekim. Nasipse inşallah. Ama ondan önce Jolly Joker'ler var, biraz önce de bahsettiğim gibi bizim turnemiz. Her sene iki kere yapıyorum bu turneyi.
0: Sen şu tatil işini Alip'ten bitirince galiba değil mi?
1: O tatilden geldim yani. Ondan sonra başlayacak. Yarın bir konserimiz var. 19 Mayıs konserimiz var Silivri'de. Bayramımızı kutlayacağız. Evet. Ondan sonra 15 gün gezeceğim, dolaşacağım, dinleneceğim. Geleceğim ve sonra yoğun bir konser maratonu bizi bekliyor.
0: Sahnelerdesin sürekli, harika. Peki konser esnasında sahnede böyle hep her zaman söylediğin bir özel bir şarkın var mı? Hiç böyle mesela pas geçmedin, her konserde söylediğin bir şarkı.
1: Hepsini söylüyorum. Ya nasıl oluyor biliyor musun? Bazılarını böyle kısa potpourri'ler yapıyorum. Ondan sonra bizim olayımız şu, hani bütün şarkıları baştan sona benimle beraber söylüyorlar. Çünkü bu beni çok mutlu ediyor. Başka şarkıcı arkadaşlarıma verdiğim şarkıları da söylüyorum ben sahnede. Hepsini beraber konser sonuna kadar bağıra bağıra söylemek beni inanılmaz mutlu ediyor zaten. O enerji için gidiyorum.
0: O zaten tabii sanatçı için çok büyük bir
1: muhteşem bir şey. Ben hep kenardaydım ya. O şarkılar tamam, hani hit oluyor, bir şey oluyor falan, evet. Ama o duygu başka bir şey.
0: Evet.
1: Onu sahneye çıkıp beraber söylediğin zaman bambaşka bir şey oluyor. Zaten bu işi yapıyorsam gerçekten o duygu için yapıyorum. Şarkı söylemek benim için, yoksa çocukluğumdan beri söylüyorum ama mikrofonu alayım da öne geçiyorum diye hiç düşünmedim. Arka tarafta üreten bir yapım var. Evet. Üretken sanatçı tarafım daha baskın benim. Kendimi anlatmayı seviyorum çünkü, göstermekten çok. O bağ kurduktan sonra benim konserlerim zaten çoğaldı. Ulan dedim, ne güzelmiş. Hadi o zaman abi alalım mı? Hadi alın dedim konser. Normalde almıyordum, hani çok fazla da yapmayayım diye. Evet. Bu sefer coştu orası.
0: Güzel.
1: Şimdi bambaşka bir yere geldi olay. Çok şükür mutluyum, keyfim yerinden.
0: Güzel. Yani tabii demek istediğim şey de az önce, bir sanatçı için çok güzel bir şey bu.
1: İnanılmaz.
0: Yani. Hep birazdan şarkıların söylenmesi, eşlik edilmesi. O atmosferde hakikaten o zaten beklediğin, aradığın şey oluyor. Kendini motive ediyorsun. Ama bir taraftan böyle gelen oradaki dinleyiciler için de çok güzel bir şey bu yani. Herkesin bulunduğu alanda, herkesin toptan bir ağızdan söylemesi bence enerji de yükselten bir şey, durum oluyor yani.
1: Aynen öyle. O bambaşka bir şey ya. Gözlerim doluyor bazen. Böyle lan ne oluyor diyorum. 5000 kişi var, 10.000 kişi.
0: Diken diken oluyor bir anda değil mi? Böyle
1: aynı duygudayız. Evet. Aynı şeyi paylaşıyoruz demek ki, o inanılmaz bir duygu zaten.
0: Ben bunu çünkü şeyde de çok hissediyorum. İşte bu bizim programda, sahnede böyle konser kayıtlarında yayınlarken bazı bölümlerde işte sanatçılar söylemeye bırakıyor, seyircilere, dinleyenlerine bırakıyor. Orada hep birazdan söylüyorlar ya, o radyoda dinlerken bile çok güzel bir his uyandırıyor dinleyenler karşısında.
1: Burada bile bazen ben de görüyorum, enerjisi çok başka bir şey. İsteyen herkese, bütün dostlarıma nasip etsin inşallah. Çok güzel bir duygu. Çok acayip güzel bir his.
0: Ersay, bir kez daha tebrik ediyoruz ve çok teşekkürler.
1: Ben geldiğin çok
0: için
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: Radyo D'ye.
1: Estağfurullah.
0: Umarım albüm bir klasik olur böyle. Uzun yıllar
1: İnşallah.
0: Gösterir.
1: İnşallah.
0: Böyle bir
1: İnşallah.
0: Çünkü aldık yani.
1: İnşallah.
0: Plak versiyonu da gelecekmiş zaten.
1: Ya onun için şu an çalışıyoruz. Muhakkak yapacağız. Güzel plak. Hatta nokta albümünü de yapayım diyorum bunu yapmışken. Yani ikisinin de birlikte güzel bir plak olsun. O proje hakkımızda yakın zamanda onu da yapacağız.
0: Süper. Onu da heyecanla, merakla bekliyoruz. Şimdi saatimiz 16.02 oldu.
1: Ne çabuk geçti ya.
0: Hızlı geçiyor.
1: Ne güzel
0: radyo
1: geçti.
0: O zaman hızlı geçiyor hakikaten.
1: Gerçekten.
0: Böyle ya.
1: Ya bu radyoyu ben gerçekten seviyorum. Hani,
0: süpersin ya.
1: Çünkü başka bir şey var. Sıcaklığı var. Bir samimiyeti var radyonun. Onun için Ömer'le de konuşuyoruz. Ben radyoları gezmeye bayılıyorum.
0: Her zaman.
1: Radyolarda hala şarkılarımı dinlemek, arabada giderken bir anda o şarkı dinlemek. Geçen gün denk geldi, biz trafikte giderken yan taraftaki arabada açmış radyodan benim şarkı. Ya bu çok güzel bir his. Bunu başka bir şey vermez. Radyolarımız eksik olmasın. Radyolarımız var olsun.
0: Her
1: gerçekten. Ben radyo friendly öyle büyüyen bir adamım. Çünkü bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda çok fazla kaset alamıyoruz. Hani her yerden falan. Biz radyocuyuz abi. Oradan dinlerdik. Bir daha gelsin.
0: Radyolar kasete kayıt yapardık.
1: Evet. Herkesin kendi radyosunu yaptığı bir dönem vardı. Biliyor musun? Küçük aletler vardı. Evet.
0: Ben de öyle başladım bu işe.
1: Evet. Kasetten kasete yani.
0: Hakikaten süpersin. Evet. Ersay Öner'i teşekkürlerle uğurluyoruz. Ersay, bir kez daha sevgilerimizi sunuyoruz. Her zaman bekliyoruz dediğimiz
1: teşekkür
0: gibi
1: radyomuzda. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok keyifli programdı.
0: Şimdi ruh hastasından Ersay'ın en sevdiği şarkıya kulak veriyoruz. Yağmur dinliyoruz.
1: Yağmur'ımızı
0: böyle kapatacağız. Evet, Ersay Öner'den Yağmur şimdi Radyo OTT. Ersay, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünler, öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünler, öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: İsimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünler de öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, İş yeri, ev, kafe, kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarıyla 9 Ağustos Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Evet. Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Altan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayıyoruz.
1: 10 numara. Serkan Nişancı Unutacağım.

Siz de en sevdiğiniz video klip dilimonda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

gergin. Sen bana bağışlasın olsun biter tamam ama sus dingil. Kaç paralık bir adam seni hesaplıyor abaküs bir bir. Tutmuyor yaşı hiç bilmiyor bir ey baraküs kim. Bir kere de gönülden bir baksan ve de bir kenara bıraksan kavgayı. İki kere iki ceza eder net ama ne diyor sana olsun albayım. Bu bir yeni temaşa sen hemenin aşağı bu nasıl müdafaa kalkayım. İkide bir günahlarla ya da sevap.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlem de çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin bu şehri. Bütün duvarlara adımı yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Yapı Kredi, bir adım.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Evet. Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki, mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Dostlarımla böyle çok güzel bir gece yaşadık. Uzun zamandır konser maratonunda olduğum için böyle kendime vakit ayıramamıştım. Çok mutlu etti yani.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
0: Sakin ol.